0: Buranın bu arada sesi atıyorum Türkiye'ye. Kuralım o. Çok sınır.
1: Pon demir de evet şimdi.
0: Kuralım bana göre altıslar işte. Beyin, tüp ve çekim.
2: Bu ne var?
0: Bakın sesi, sesi, sesi.